Ama ben her günü budan. Sivdatı her günü soyuz. Koneyi de düğü dağırım. Lansı giyil ödüme değil. Yer ödmüştan ağım ağım. Müzikle ben gibi sağdan.